la la la la la. Çok muhabbet tatlı tatlı madde. La te fui comme du café minuit. Çok muhabbet kamu. Ani gingi masal. Ah kunyman kujugu. Abebe nominee.